Müdür ve müdür ve müdür ve müdür ve müdür ve müdür ve müdür ve müdür ve müdür ve

Yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü, ra, yürü.

Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Va. Yürü. Va. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü. Va. Yürü.